0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: İyi dostlar, hayatta kızık vakiler köp. Kulağa çalıngan geplerden hem bir iki ağız geplaşı otamız. Bana dostlar, biz Özbek halkımız gidiyorum sodda değildi. Mehman düz, adam akın. Hanıdanınızda mehman kese düz müsen, düşman müsen demesen dasrın yazanız. Topkan tükenimiz dasrın yap gelemiz. 5 minit öter etmez, Çin'i çayına gidi 95 çay bile ilk de piyelek ripeledi. Özbekler de Urfa odada göre 3 Mart'ta uydigaz kaytarıp çayda birincisini uza oladım, ikincisini mehman gibi verirdi. Rusya'dan giyen mehman gibi 3-4'te çay uzasa, düşünmeken Rus mehman ne diyelim ki? Vat hitri Özbek. Svoy piyalışka tırras plasın ol. Moy niye diras nisplasın diyelim ki. Elbette bizim mehman dostluğumuz kadar dostlar. Bir günü ben kışlağımıza ötüp getirsem bir kalhoz reisi azalarını yığva soku yaptı. Oy kuzunda aç ol. Hey paktakallar. Seller yerge kanakangi göng sol yapsallar. Ana o koşunik kalhozdaki brigadalarda gördün mü? Kanakangi acayip göng sol iş yaptı. Onlar da yerge sol etken göngüne acayipligini. Yakşını görüp adam da yegiz kip gitti deydi karayın. O masam göng diyem yegiz kele demem. Yedi kişine bollar hakkında bir iki ağız yap. Bir kişine bollar varken sal topalancı rakıken. Ders peytin nukul topalandı oşa bollaklarken. Yonda oturken bollarımla buksuyun oturken. Olda oturken bollar tip oturarken. Hatta ki domlasını hem sinsirip yapırken. Hey domla, bol ders tüke tanapske çıkamız. Hohoho derken. Domlasın cehle çıkıp manaka keçe oşa asılıp keken para oğaz yine vurguldum. Üyünge varıp 30 Mart'ta men domlamdı sinsirip yapırmayım andıp yazıp gelesen yok al dıptı. Hali bala üyüge varıp 30 Mart'ta yazıp sel kıtmırra balayken ne megendi 30 Mart'ta 50 Mart'ta buzayan bulu reddip. 50 Mart'ta yazıp ertesi günü domlası kursatken domla körüp. Hey maladies seni aklın kirip kaptı yu. 30 Mart'ta desem 50 Mart'ta yazıp gelsen dese Hali bala ne madı yarımış. Seni bir kursan kımak şiddim dedi gene.
0: Hangame? Ustaları.
2: Aziz dostlar, men köproq maqollar tarjima qilishga harakat qilaman köproq. Shulardan bir ikki og'iz gapirib beraman. Mana o'zbek xalq maqollaridan it yotish, mirza turish degan maqol shunday qilib tarjima qilinar ekan, sabaka lejit mirza stay deb qo'yasiz. Ol tavog'im, ber tavog'im, ushol tarilka, pashol tarilka. Oshing halol bo'lsa ko'chada ich. Tvoy blyuda halal, na ulisa pe bemalal deb qo'yasiz. Ona yurtun aman bosa rengi royun saman bulmaz. Yesli tuvay radnoy zemle aman. Utubya lisan nekakdan ne budu saman de koyarkansız. Mana bir gap var. Malum okat yaptı, koş katırma yaptı digen sözü şimdi yapıp tarcıma kıldık. Moy karava kuşit kuşit, paçumota tapçıken ne vaz var aşağı edip. Bir törtlük. Kol sınar, ayak sınar. Gaha idiş tavak sınar. Bizi uyumuz diyen balant. Kuzinge kare ey farzan degen törtlüğü şimdi tarcıma kıldık. Perilom, perilom. Visoki stayet naşi dom. Yesli attuda upas, prema banise papas de koyas. Honacın kuzunu süzmese bu kadar ipin üzmeydi. Bu özümüz zaman ayı makallardan. Honacın degen söz tarcımasıca kıyınakken tahminen biz gunacın devarı vurduk. Gunacın sıglazami ne margayet? Buka knimu nişagaydı koyar.
0: Hangame ustaları.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
1: Маркес радиосида.
2: Хангама усталары.
3: Bolalar muzga qarshi oldingda taksi shart deb to'xtavaradi-da. O'tkaylaman, o'z ko'zim bilan ko'rgan gapiman. Perval yopiq qish paytida. Anjon pervali yopilgan bir oydan beri mashina yoqib o'tolmaydi, yoqdaylar bega kelmaydi. Faqat samolyotda borib kelyapti. Lekin vokzalni oldida Anjon 17 mashinasi qator turibdi-da. Taksi hammasi. Anjonga borasizlarmi? Anjonga boramiz. Taksimisizlar? Taksimiz aka. Anjonga emasiz? O'tiring aka. O'tiring. Perval beki deyishadimi? A beki, bir oydan beri beki aka. Sizlar borib kelyapsizmi? Biz borib kelyapmiz. Bunday atrofni qarasa haqiqatdan ham loy, pervalni loy bunday. Hammayo loy. Mana hozir kelar ekan motorni ushlab kelay issiq qilib ala. A perval beki-ku, yopiq va yopiq. Otirin ketdik, borasizmi joyga? A perval yopiq bo'lsa qanaqa boramiz? Yas pul to'laymiz, borib qo'yamiz aka. Rostdan ham shundaydi. Perval yopiq, bir 20 ta mashina turibdi. 17. A qanaqa borasiz? Biz yo'lda bormiz. Battasi so'radim, "Hozir yo'l bormisan, bor. Qanaqa?" Yem biz mana Ohangga borganing, yaxshi mana qilib o'tdim. İkinci tünelden otkendeki pasya karar. Hine bir yer karar. Nişap kete uğradı o zepay karar. Yok öysen. Ya kaire dedim. Yürüge attık gel isteye bular diye. Pirvali yapıp anca maşası durdu. Buna kasıp olma gel.
0: Hangama ustaları.
3: Kaire karış gire de. Bir atakan laba havuzda eğleniyip yürse. Bir negir oturgamış turist. Qop qora negir charchab qolgan bo'lib o'tirganmi shunday qilib. Labo hovuzga qarab o'tirsa, u ham sekin kelibdi. "Ha bolam, tushini suvga aytyapsanmi? Namcha qorayib ketding." "Manimcha Sirdaradan bo'lsang kerak, ha?" "Topdim! Dehqonsan, dehqonsan. Fermer bo'lsang kerak. Ha o'zingni oldirib qo'ysang-ku bolam. Bu yer piyoz ekdingmi, yerang oy ekdingmi? Endi nima ekkan bo'lsang ham, o'sha nima deydi, o'sha haligi payzim bilan bergan bo'lsin, lekin o'zingni oldirib qo'ymagin unaqangi. Ertaga vohli turganda soat 11gacha ishlaganda yotki bir soyajaga kirib olib. Keyin hop, masalan, soat 5lardan keyin, abetdan keyin, o 9-10gacha ishlasang bo'ladi o'shani o'zi. O'zingni o'zing oldirib qo'ysang, kasal basal bo'lsang kim qaraysan keyin? Deb tursa, hali negram bunday bir qarab qo'yibdi. O'g'lim, bu birinchi marta kelishib qo'yishsin, kelganga o'xshaysan, ha? Men yoshligimda mana shu o'rtalarda katta bo'lganman. Xullas, mana shu atrof tug'ilganman. Mana shu binolar oldin juda bir xarob bo'lib yotardi. Mana mustaqillikka chiqqanimizdan keyin remontlar bo'ldi, chiroyli bo'ldi. Qara, tilla ranglarni yuritgan, hamma yer chiroylik. O'zim ham havasim kelib ketdi, tomosha qilib o'tiribman. Bolam, nega endi deyapsan? Desa, "Ya по-вашему не понимаю. Я африканец, вы понимаете? Я африканец, ага, ты африканец, я шафриканец" дермиш.
0: Hangama ustaları.

Atırgüller açtı çıray, atırgüller açtı çıray. Kara kuş kovilur saray. Yıldızlar içre tenhay, yıldızlar içre tenhay. Azizim sen benim.

0: Geç.
1: Ona va 4 yaşar oğul doktor huzurida. Doktor boladan so'rayapti. Qani menga aytingchi, mushukning nechta oyog'i bor? 4ta. Nechta quloqi bor? 2ta. Ko'zchalari nechta? 2ta. Juda ham yaxshi. Mushukchaning dumchasi ham bormi? O'g'il onasiga. Oyi, nima bu tentak hayotida mushuk ko'rmaganmi?

0: Yurtımızda saat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: Столица 10 часов.
2: Merkez Radyosu.

0: Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vastaki, sizge taklif nome taşıp geçti.
3: Kim eken, kim eken?
1: Ustaziz Cemal Baru Uşe.
3: Kaysi mal? Cemal, Cemal mı? Babi ülenerken diye.
1: Nime digeniz, nime? Ülenmezsen bir umur boydağ bu potip getirdim mi?
3: Ülenip nime kıladı? Uzun şundağım taşvişi kub bozu. Ülenip başı kuradı mı? Yine bir de taşvişi arttıradı.
1: Ay kudami, hamma sizge okşagen zıkna mıdır?
3: Zıkna iyi demez ki. Uzunu uzun zor gı baksa. Yine hatunun kalakı bakadı.
1: Nime digeniz, vasıtaki? Nime, hatunun mal de avukat yermedi, yesi bir kasagini avukat yedi de.
3: Bunu o'z xotinni ko'rganmisan? Men yaxshi taniyman. Shu go'dasiga bir kosa ovqat yedimi?
1: Siz taniyman dedingizmi?
3: Yo'q, yo'q, yo'q. Hozirda u meni yaxshiroq taniydi.

0: Kesela kampiram yugurucu. Kale siz çol nima buldu? Halime han kızımız kale iken Salime han kale edisi çolam. Kızların zor kampir. Yağmur yoksa Halime, yağmasa Salime inesini kurdu diyeyim.
1: Hangame ustaları.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Yani kulugu uygatucu kulgular var eken. Kulugu uygatucu kulgular. Bazı insanlar kulada o şey, o yüzden şey bir kulasta ki hala adam kulu oturken eşit var onunla karama kulu uğraz. Mesela bazı bunlar başına akbile. Haa! Dip kulada. Bu oldu. Kavallığı cim oturur orada. Yani kızı yap yap kavam beti. Haa! Tamam. Bazı bunlar dip kulada. Hani o kulgülü görgen ne geçsin kulu uğraz da.
0: Hangame ustaları.
2: Ben yakında pazarda yürüp ben, maşına pazarda yürüp ben, balans atadık önce ekip kaldım da. O yeni tanıp kalışıp hamması erkeş yürüştü ben ya, muhlisler. Hacı yürüyken ne derken, ne yaparırken, kanakın kulübü olarken, hafta okuru verir miyken, kanakın şu halatdan çıkıp edildi, hamması küzet yürüştü de indi. Bir bu tamaşada yani yürüştü kolas. Hani balon pırışı aldı ki, ülkeler bu balonlar satıladı mısın? Satıladı. Bizde kereski, neksene balonundan kereski, okey yumuşakıdan, zordan var. Siz için dedim, mene dedi. Rahmet, bunun duradı dedi, aldık. Aslında hacı yürüyken bitti iltimas var dedi. Hansım, kendisiniz kaçan dedi. Niye bu kadar dedi? Çünkü bu saflar reklamı böyle atmaz. Hani kaçan boş bölüm izleme dedim. Üç günden gel kendisi yap dedim. İltimas bitti, beni taşıp geçsiniz dedi. Bitti, beni taşıp geçeyim ben dedi. Mehmet'im, ülkeler dedim, sen koçuda balon kotar yürümüşsen ko dedim. Ha doğru, ama benim köşede bilet kota görmüyor ben kota. Ben bazarga geldim mi balon bazarga? Ha selam dedim, o şey kasaya bora sen dedim. Balon bozsa alamam dedim, hazır balon bozmasa alamaz değil mi? Ha selam bilet bozsa alasam bozmasa kete uğrasan dedim. Desem adamla turban kalıp tasın, ne oldu olsa tekliğe mi? Ve dedi, ne oldu cancar buldum? İyi, hoş uyuyak ha. Maktuz bir ette, yetek barmak şeydik. Yedim o yüzü koyup koyup kalamaz. Bitti yengi istahatı verin, bitti yengi istahatı verin dedi. Her tarafta yengi istahatı verdim. Ammas kulüp karıya çağırıldı. Bazarda kim kop? Bekar çıkıp, adaşı yürüyen kop. Ulus geldi, ulus geldi, adam toplanıp gitti, o zaman hatırlanıp kaldı. Milisenderle çürür, öyle mi kapatı be ta? Dişli mi? Dudu, karın, yine bir tas kırk gülü, hacı veyke, üzülmeye geçmeye kaldım. Ben yaptı, yenge saydı beni, iyiydi. Hadi keşke gelin. E, ülkeye, ne kadar iş buyursan sen dedi. Ben sana iş buyurmayıp ben kıdırdım. Sen de meşgul etsin, o zaman betersin. Ha, biz arabada dedi. Arabayı torta olur, ülkeye dedim. İyi dedi. Karın, hakikaten harbittik yapamız kırk gülü bizi.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Radyosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha'da.
1: İki Dükkanı.
3: Asıl Zoha'da iki çenime gidersiz ki bormadı.
2: Az yine mazam yokuydu. O şenge boram yıkaldım.
3: Hazır yakışı mısın?
2: Yakışı Rahmat.
3: Uziyamçı bir gün yok bugününge hamma sana soradı.
2: Vay bu bir günge ye. Ama ne bugün geldim ki? Ha keçi felsefeden kaysi mavzunu ottiler?
3: Hiç kanaka mavzu otmadı. Şunçaki soval cevap buldu.
2: Kanaka soval cevap?
3: Otti mantıki soval cevap. Kesengem uşa sovalıdan bir tanesini ber ama. Topal yermekin sen?
2: Mahalli kani berçi?
3: Hop. Eğer eşekke olduğu bir çeli su bilen bir çeli ara koysa. O kaysi bari ne içedi?
2: Eşek mi? Albatta su içedi de.
3: Ne gendi aynen su?
2: Chunki u eshak. Shuning uchun ham aro bilan suv farqiga bormi? Aroni zo'rligi aqli yetmagani uchun ham suv ichib qo'yadi.
3: Ha, to'g'ri topding. Bilasanmi, kecha dars tugashidan oldin domlamiz sessiyadan oldin savollaringiz bo'lsa berib olinglar degandilar. Botir qanaqa savol berdi degan?
2: Xo'sh, qanaqa savol ekan?
3: Domla, o'zi bizni nechinchi kurs tugatyapmiz deydi.
2: Voy, tenti, hali ham bilmaskan shuni.
3: O'zi ham 8 yildan beri kursdan kursga qolib o'qigandan keyin qattan ham bilsin, bechora.
1: 2

0: Markez Radyosu da.
1: Kuldirgich.
2: Kızını otası yigitten. Oylanı tamirlashga qurbing yetadimi? Ha, albatta. Juda yaxshi. Unda hisobni ol. Biz 8 tamiz.

0: radyosu da.
1: Hangame ustaları.
2: Bizi halkımız en kadimi halk. Biz maktanamız, koksumuz kurup, bütün memleket dünyaya maktanamız. İbi Sino babamız bizde tuğulgen, Bukhara'nın abşanası da tuğulgen. İbi Sino babamızın kanı var bizde. Bizde babamız medisine sözü payda buluşken sebep bugün. Hakikaten İbi Sino sözde medisine sözü payda bugün. Hani de maktanamız da aslında bir de karıştık İbi Sino babamızdan bizde hiç nesi yetip gelmedi. Bitti ısırık yetip geldi kala, ısırık. Sırıqdan başka hiç nesi yok. Aslında minglab giyahlarını kaysi kasallikke doğalıgını yazıp kaldırgan ekenler. Uşu kitablar kanı yok. Ya suylar ki akıp gitti ya yanıp gitti. Yok uşu nesini. Ha Tibet'te ki, Tibet bir beyler akademi aşken Tibet'te biz İbn Sina babamız Xitay'dan, Japonya'dan, bütün dünyadan bari uşu ette okuşken. Minglab şagırtlar çıkar geller. Ha onlar rivajlanıp gitti. Ha bizde umma işte takamadı. Isırık tamam. Kimden kirsiyem ısırık. Baş ağrısıyam ısırık. Çakalat tuğusuyam ısırık, sigirt tuğusuyam ısırık, mihman kesiyam ısırık, çıkıp etsiyam ısırık, maşına asayam ısırık, başı yol diyam ısırık, köşe diyam ısırık, üy diyam ısırık, hulas kasal yatken kazakhanadan tutatı yürüşedi, angine bozuyam ısırık, davlini bu kesiyam ısırık. Ay ısırıktan başka nasıl yok mu bizde? Ay İbn Sina bizde yok, bizde bu ilişkileri hemen sekeretler.
0: Hangame ustaları.
2: Ay İbn Sina bizde yok, bizde bu ilişkileri hemen sekeretler. Babamız İbn Sina'dan kalan kitaplar yok da hazır. Xitay'da, Japonya'da, başka yerlerde var. Kolu bilen Tibetliler, kolu bilen peresi kıyanı korsattı. 5 yıl aldın. Bütün dünya televizyonda korsattı durdu. Rus alımları mini verimdi işte. Kolu bilen peresi kılıp, birisini alıp terlik geçin diye koydu. Ama kayıl kaldı. İlahi derece kötülüp gitken. Hani, usumlilerde her kılıda mesela hazır giyahları satış yaptı. Biz diyen bu, şimdi kısa böyle diyor. Lakin bizde absuz ki, koyu yakadan otalma yaptı. Başım ağrı yaptı, koyu yakı sütak koyuyla, yaşıp beta dedi. Ayağım kaşık ağrı yaptı, koy ağzına sütap koyun, yaşıp gider dedi. Beli ağrı yaptı, şamarlayken sen koy ağzına sütap koy dedi. Hapı bakanı koy ağa. Davulü ne bakan, başını ye koy ağzına sütap koy, yaşıp gider sen dedi. Meşidin tartışı ağrı yaptı, mesela mümkün değil, mümkün kırışı bakandır ha. Doktorga bağırdı iş yok bizde. Doktorga bağırsa 15 minütte haberisinden çıkardı, 3 günde yüge cevap ver var adı. Bizlerime dedi, ya doktorga bağırmayalar dedi. Koy ağzına sütap da şeyler, azay badanı gördü. Orup da şeyler, bir terlese yaşıp gider dedi. Ali kasaldı beşeri koymastan apkal Uzbekçiliği de koyakıdan sürüp yaz peyti de uğrap postülleri uğrap kurpacı taşıp unustan gülüm taşıp koyadı. Bir pul kan da yakışı bir pul davalan kese oğuzdan oğuzda. Biz koşunuz gerek. Bursun onu sarpılamasaydı. Hali yuvatken kasal kıynanıp kıynanıp bir terleydi. Kıynanıp kıynanıp iki terleydi. Ki üçüncü met terleme koydu ki. Karın. Doktor gibi arasan. Barışı bile yuvat kızıp koyadı hazır. Sana her gün şubatı koyduğunu barış gereği mi? Koy adam sütap koyuyla yaşıp getirdi böyle.
0: Hangame ustaları.

0: Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vosteke.
2: Vatikman.
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vosteke, dükkanım herkese borku, ozi iş taptı.
3: Kanak iş taptı.
1: Tırktaçı şiirlerini oynatıvatken eken.
3: Başka şey yok eken bunun ki.
1: Vay, namcı cahliş çıkadı. Yigitlerini oynatkenden koru, şiirlerini oynatken yakışırak mı?
3: Yok, şiirlerini herkese neyip koymayıpken ekenmiş kılıp.
1: Nima giydi, onu yiydigen cahı yok ki. Hama cahı kok suya bu bir yaptı.
3: Haa, onu da şiirle, Nergizan'ın semirişini kutuşadı.
1: Oy sesçi, şiirle yamcı ahmağamaz kimi yiyişi biledi.
3: Hoş, kim yiyirken?
1: Masalan, mijg'ov, ziqna, keyin sal tupoyroq erkaklar yeydi, tushunarli mi?
3: Ha, shunaqa mi?
1: Ha, shunaqa. Agar mobodo siz ko'rib qolishsa bormi, bir yamlamasdan yutvorishadi.
3: Sizchi?

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Yakında özümden cekası kapı oldum ve üyde oturuldum. Rüstem Can dedim, Tronin'le dedim, Valakiseleyin dedim. Onunla durdum. Sen kana kapı bilmez iyi gitsen dedim. Ne makıldın ben dedim. Ve adamda koynunu alışırsan mı ki? Ne makılırsan o ziyini kıynap. Kuduruş kıyınlarsa onunla hapakılı yürü orada dedim. Kana kılıp hapakılaman dedim. Ha, bitti otobüsten tüke kiresen oturuyordu. Üç sütke tumşukunu asıldırıp dedim. O senin için mani ev kıynamayla, o zarin ev kıynamayla. Bitti kapatsa üçte tut satılıp gelmiş. Narkı boynuna asıp boyuyken hamasını ki her kıl. Bitesi 200 son, bitesi 500 son, bitesi 1000 son. Eğer sen sorattı bu nümege her kılsa o zıdan sorayın dipte. 200 sonlu tutu yakarıp nümege sen 200 son sendi gene gel. Hali ki tutu yetermiş ki ya biz gel zor tutumuz da biz. Nümege sen zor sendi sen. Biz hocayın işe gidip geride yaşı var benim hocayın. Koyamız. 500 sonlu yiyen sen nümege 500 son sendi sen. Biz hocayın işten yiyenle yiyen yaşı var geldiniz mi hocayın ama zor sizde. Yediğin ne siz hocayın yediğin ne? Ah hocayın ama zor sizde. Dıp gümbre kasırdıken oyunca oynamam veremez dıp da. Min somli tutuken sen nümen min som sense cim tırırıp da. Oy sen nümen min som sense cim tırırıp da. 5-6 madde sonra sayem cim tırırken eken. Ya bu kar mıdırsa 200 somli tutu yetermiş ki. O kişi şuna kadar gavurmaz alalım min som o kişi şuna kadar. Nüme ya narkı balan bunu dırsa. Bu kişi bizim başlığımızdır müşteri.
0: Hangama ustaları.
2: Kadrekem şehirde sen nobopro avukat yegenekenler yette bette bu şaşlıyı pazlarım ki yenge peyette günler ısıp yetken nobopro göçten giden şaşlıyı yiyip ekspres avtobüsde kit yaptırsalar sen uzlarının nakulayı rahat sezibdiler. Şapırda aldık otup şapırıkem avtobüsünü sen kaka sıra cegi tohtat koyun. Ben biraz taşkili işlerden meşgul bulamam. Ya kana adamsız bu avtobüs mü tohtatılmaydı bu? Ya yokem avtobüsü tohtat koyun. Canugem ben Özbekistan radyosunun gektiri Kadir Maksum bulamam. Tohtat koyun. Ya tohtatılmaydı bu kadrege kanak adams ekspres ahırda tohtaydı bu ya. Ukem, can ukem, karım bırak durup da tohtat koyun. Ya tohtatılmaydı dese açıkları çıkıp badanınca milyon milyon lanet. Men seni ertegen songe baratla resmayını çıkaramandırmışlar.
0: Sangama ustaları.
3: İyin ayda ortaça ıstıklı muhtarı, tekstavul yangan peçkeni ıstıklıya beraber buladı. Bu ayın ikinci günlüğü de abu hava, erkek kızını kıllığı da özgür uçayın buladı. Keçesi garip tamamdan, gündüzü canıp tamamdan, yarım at küçüge ege bulgen davul buladı. Eğrim cöylerde tüyeni köder gideyi kuyun köderledi, ama içkiler aman kuladı. Şimalimiz okyandan gelirken kalın bülüt, Taşkent şehirden ötüp, Fergana vadisi tamam yağmasından ötüp gitedi. Keçeleri hava tendirdeyi kızıydı, gündüzleri esen unga nisbatan salqinroq bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yog'ingarchilik bo'lib, zontik ko'tarmagan odamlar bo'lsa ozmas uyitib o'tib ketadi. Biz sizlarga ob-havo ma'lumotini eshitdik. Salomat bo'linglar.
0: Sangoma ustalari.

0: yangi maqsadlar tomon. Kuzgi marralarni biz bilan zabt et. Yurtimizda kuz.
1: Endi sevmaganda ketganing

sağımdır sen çiyat etasan mı hiç yüreğim olavda kollarım mayda sağındım sen çiyat etasan

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika Toshkent.
0: Stolitsa 16 часов.
2: Markaz Radiosi.

yaqin suhbatlashyapti. Janub tomonlarda dam olib kelding deb eshitdim. Qalay bo'ldi? Deyarli har kuni yomg'ir yog'di. Baribir qizaribsan-ku. Bu quyoshdan emas, bu zang.

0: Radio Marquez.
1: Can, ben seni dün yaşı göremem.
2: Yok, ben sizni dım dım dım dım yaxşı görəmədim.

mayli qo'ng'iroq qil, yo'q, yoniga bor. Shirin so'zlaringni ayamasin xor, u sening bir og'iz suhbatingga zor. Onangdan bir bor xabar olib qo'y.

0: radyosu.
1: Hangama ustaları.
2: Bir yakında bu vakayanı şahıdı bu kaldım. Karın iki tane şöyle çe. Bitesi dutarda itedi, bitesi tamburda. Tamburcusu bu taman göğüşler eken, dutarcısı o taman göğüşler. Çünkü o çapada eken. Onun üstüge sel közü gileyre eken. İkkelleri çıkvalıp, sazlap durup, ilan kılıçkenden ki sazlap durup, tamaşa binlerin içiye karışır eken. Dırın, dırın, dırın, dırın, dırın, dırın, dırın, dırın. Çuraylı kız cuvanları olmasa ilhamiyem kemez eken. Ta tovvama günçü, dırın, dırın, dırın, dırın. Karaçı tınırağı bağımı kırın kırın sığgılı hemen şaptalı kakıyor aşırlarını başlarken lırındım lemrze hemdem lırındım lemrze hemdem karaçı zal debar miken tınırağı nazenin lırındım lemrze hemdem karaçım zal ne yok iken Tınırak nazanin ey Bırandım lemrze hemdem Karaçı belki utrigendür Paner avcay deyey Bırandım Astaydı garip kurdim Dıpottı tani Hav anan Ha, ortada oturup da kızıl köyleyde dup ki ben o kiti var yana oy dese bunu seytermiş lan kurmay kuzeyin rıgıp çıksın gülay o manı hatını mı odurmuşlar
0: Sangama Ustaları
2: İlkin Vahidov matmusçanı tutarım. Matmusça koy satkeni şaharge kelip kaldım. Kayçtı bitti koyunu pulüge tutar aldım. Uyge kelip atını bağladı yögelekke zavkı sığma yürekke çakırdı o hatını. Hatın! Mene körüp koy. Mağını tutar dedi. Mağ bağıçını perde, mağ ipni tar dedi. Mana o kulak bu harrek, yani eşek baladır. Şaharlik onu bunu Bunday kılıp çaladır. Münacat dıp atını matmuşsa küy çalıptı. Kulak salıp atını rasa kayıl kalıptı. Dıptı şaşmayın. Şaharlık yakşı çalgı veripti. Fakat bitten arsaya aklım yetmeyi turuptı. Bir mahal babam da hem şunday çalgı barıdı. İsimle adaşmasam o şeyem tutarıdı. Lekin o çalmayı durup avval kulağını burarıdı. Oluyam manalı ip üstüde yugurardı. Sen bolsan bitti cayını tutkençe kalaverdin. Bir kıl tıngır tıngırını koymasından çalaverdin. Caklı çıkıp matmuşsa katınını soktu. Çetken koyu için ham alamını toktu. Ey katın! Sen erinde ahmak yapını dup koydun. Nima buldu? Ya karıp ez kuşini yep koydun. Ha babanın kolu dutarda yugursa yugurgendir. Şorlik kireç perdeni topalmaya kıdırgendir. Şimdi ben çalgenimde ağzıyım. Cim dıptı. Babayın parda kadırgen men onu taptım de. Şimdi kılın matmuşsa kökregini kiripti. Yerini dana bulup hatın ham tam veripti. Al kısa şu maşşaklar kadırışını taşlasın. Kerek pardanı topken matmuşsalar yaşasın.
0: Sangoma ustaları.
3: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: videosu de.
1: Kuldirgich.
2: Askerdan so'rashibdi. Sening eng yaqin to'rt oyoqli do'sting kim? Krovat.

0: hangama ustalara.
1: Bizi uyda cancel yok. Bizi uyda cancel yok. Keliniz gelken ben işten çarçak kesem oynap kutu akın deyim ben. Kavakını uyup yürme. Bir coyun ağırsayan başarını bozup kocayın mevbetim ağrıyap deyim ben. Kulüp durup kocayın manşetim ağrıyap dediysen şart gözüm tutatıp koyamam deyim ben. İşten çarçak bir işte konu almazsam kelinizi iş koçadı. Oynap durup. Kelin edersin. Yaşık geldiniz mi? Kelpiyetiniz yakışı mı? Sümkeyizi verin. Kırın deyiz.
2: Bana kırama rahmat. O senin yakışımsın la. Bana hiç kim soramadı mı?
1: Ya hiç kim soramadı. Kırın. Bolle kırın. Oh! Adam geldi la. Adam geldi la. Adam geldi. Adam en yerim okuldu. Siz hoş gördü. Kalı verik bana alın. Rahmaske, rahmaske. Uyda oturamız. Bana sen normal otursun. Bizim buna oturmayız. Uyda otursun. Oyna oturamız. Ha? Ovkat yiyemiz oynayıp. Çoy içemiz. Çumulamız. Hangisi onda kulağı. En dakşatı uyda cancel bu meyit. Kiçkine kızım yığılıp yap kalacak. Hadi. Ada, ata manu iskeletimi yap koydu. Uyuyun, uyuyun.
2: Oğlumu çakırma Şerzat, kanı bekle. Sorak kıl yapan. Nega senin urdin? Nega senin iskeletini yap koydun?
1: Mana sanga, mana sanga sen. Urman ada, urman ada. Yığla yaptı, oyunu yaptı. Yığlayan adam oynayanı korgan mısın lan? Ana bizi kaparsınlar, ilk korasınlar. Yiyin dakşa tuyge mihman kese. Oylayıp koruyun. Mihman tuyge etken ikeledi mi? Ada şıkkıyıp koledi mi? Parkı yok. İşte konra bozulsa boldu. Bolla kuddu. Kardeşini yakıp koyken de kıyıcı uku çıkıdı. Oh! Mihman geldi la! Mihman geldi la! Mihman! Mihman hayran. Bolla bolayı bunu kasını görmeken de. Onu sen mali oylayıp koruyun. Bir gene erkek kaldı ki. Hotun oynayıp çıkıp kese ya.
3: Gelin mihman. Hoş kes mihman. Kim gerek? Şereli kemle. Hazır. Hocayın çıkıyım. Mihman geldiler. Mihman hayran. Bu arz suyu geldim. Cinli konaya geldim de.
2: Ulusu yetmek edip biz kere yapız. O Bekbal. Kuşkes Bekbal. Kalkırı Bekbal. Bekbal'a uyge kırıp arzı halini aitip kayıp kötü yaptı. Baktı bu masa. Biz tam onunla gemi tersledi.
4: Hangama ustaları.